0: Emre, Emre, bu odise.
1: Emre, bırak.
0: Usta ne bu? Haydi Emre, usta. Haydi. Sretten Hoca da. Sretten
1: Hoca
0: da.
2: Mi puštamo samo hitove. Studio M.